kayıp adresteki. Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açardı. Su gibi azizdin, yurdumdun alnında ateşler yanan. Işıklı bir ırmak gibi aktığımız o uzun yürüyüş daha dündü sanki. Her patlayan sağanak bunu anlatır. Fabrika düdükleri bunu anlatır bana her vardiyada. Hazırladığımız ilk taş baskısı afişi anımsar mısın? Bükülüp giden kent sokaklarını, fabrika önlerini, sonra kitapları, kokuları hala burnumda onlar. Hangi Mayıs'ta taşıdık kentlere güllerin rengini? Gerçi Gülistan olmadı ömrümüz, kan değil. Belki tanırdın ilk vurulanı, o gün hiç ağlamadık. Hayır, ağlamadık, çıldırdık o gün çıldırasıya. Adını çocuklarımıza verdik onun, çoğaldı. Mezarlar çoğaldı o günden sonra, yetişmedi bize. Öldürülecek kadar büyümüştük, öyle demişler. Ve hayat öylece akıp durdu işte, akıp duruyor. Kimilerinin bakışlarına yine karlar yağmış. Saçları dumanlı bir geçit sanki, dudakları lay. Kitap yakanlar eksilmiyor. Şu uçuşup duran kırlangıç ölülerini görüyor musun kentin üstünde? Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Kayıp bir adresten geliyor sesin şimdi. Üşüyorsun. Unutma, dostumsun sen. Neredeysen orada ölmek isterim. Kasabalı bir hüzün çökerdi söylediğin türkülere. Neşeler göğerir, kalbin rehin kalırdı o huysuzda. Ve akşam soframıza ağarken bir yayla bulutu, kuşları ürkütülmüş bir dal gibiydin, öylesine mahzun. Efkar da yakışırdı sana, ilk kadeh kekik kokardı. Kısa pantolonlu resimlerimiz sararmadı daha. İlk sigarasını bölüşen iki okul kaçağı, iki haylaz. Hiç kimseler anlamıyor muydu o günlerde İlk sevgilileriyle deniz aşırı yolculuk düşleri kuran bizi? Ve ne çok yalnızlık sinemalar olmasa. Unutalım mı şimdi kente indiğimiz o ilk günü? Sabahlara kadar okuduğumuz o kitapları, kar aydınlığında yürüdüğümüz yolları unutalım mı? Artık çok geç. İşçiler seni soruyor ve ötekileri. Her karşılaşmamızda sizi konuşuyoruz uzun uzun. Anımsar mısın odamızın talan edilişini? Her katta yaralı bir kardeşin çığlığını sonra. Kantinde kitaplar yırtılıyordu, delik deşikti duvarlar. Mosmor bir çığlıktı gözleri Malatya'da kızın. Sana hep o huysuzu anımsatırdı, bilirdin. Kimilerine göre ancak ölümü güzelleştirirdik biz. Birer çılgın mıydık gerçekten? Serseri bir rüzgar mıydık? Göğermiş meşeler kadar yakın mıydık bulutlara? Ve tarih upuzun bir hikaye miydi? Öyle diyorlardı. Bir işçi kıza söyledim bunları, yalandır dedi. Anlamını yitiren bir şeyler mi var şimdilerde? Yazdığım şiirlere yabancıyım, sokaklara yabancıyım. Taşı delemiyor bir çığlık ve apansız bir su oluyorum ipince. Kendime sızıyorum. Dünya yetmiyor bazen. Bırakıp gidebilir miyim? Ve hayat böylece akıp durdu işte. Akıp duruyor. Kentler karıncalanmış birer namlu gibi upuzun yatıyorlar dizlerimde. Ama sımsıcak. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın göğersin. Her yapraklı öpücüktür sana o huysuzdan. Sen dostumdun benim, gülünce güneşler açan. Bulutlara, rüzgara asarım suretini her akşam. Her akşam bir mektup yazarım dağlar kadar. Meşeler göğermiş diyorsun. Varsın görürsün. Unutmadım bırakıp giderken söylediğin sözleri.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

bıraktım, ağlayan bir eş bıraktım, sol yanını boş bıraktım. Hey, siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No wenk wenge schmal.

0: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili ayçiçek yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen baldo pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
5: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
7: I want to be just like you.
5: No, you don't. You're way cooler than me.
6: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Heist Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
8: What the hell is he?
9: Pinocchio! Pinocchio!
2: Cinevizyon.

Ay vay, sen taybı payze ube, pırdaş tu fırçı ube.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bixoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı, jibo kesin ku tam adeve khasanın jibo amede.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgah marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restaurant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoranta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoranda tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرویجی زوان ما
1: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
2: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
2: I want to be just like you.
4: No, you don't. You're way cooler than me.
3: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Heist Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
2: Who the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.

0: Bakış. Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Le bajare diroki le amede. Un jibor revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کی ده او کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما ده و غزانن جبو آمده
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, küresel ve bölgesel gelişmeler kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülecek. 360 milletvekilinin imzasıyla sunulan teklif saat 15.30'da başlayacak toplantıda maddeleri üzerinden ele alınacak. İHT Eş Genel Başkanı Cihan Aydın, meclise sunulan yasa taslağındaki eksikliklerin giderilmesinin sürecin başarısı açısından kritik olduğunu belirterek, izleme komisyonunun siyasi partiler ve sivil toplumun katılımıyla çoğulcu bir yapıda oluşturulması gerektiğini söyledi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda güvenlik önlemleri arttırılıyor. Maraş ve Urfa'daki saldırıların ardından 81 ilde okullarda dedektörlü güvenlik sistemi kurulması ve İşkur üzerinden 300 bin yeni güvenlik görevlisi alınması kararlaştırıldı. Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Peter Petrol şirketinin Hevsel bahçelerini de kapsayan 15.255 hektarlık alandaki petrol arama ruhsatının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Diyarbakır Bağlar Batı Çanakçı Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 22 yaşındaki Muhammed Can hayatını kaybetti. Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya mahallesinde bulunan bir düğün salonunda iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Bağımsız Maden İş Sendikası Elazığ'daki eti gümüş işçilerinin alacaklarının 6 Ağustos'ta ödeneceğine dair verilen taahhüdün yerine getirilmediğini belirterek eyleme yeniden başlayacaklarını açıkladı. Sendika işçilerin hakları için pazartesi günü Ankara'ya geleceklerini duyurdu. Mardin'in Derik ilçesinde park halindeki harfiyat kamyonuna çarpan otomobilde bulunan bir kişi yaşamını yitirirken iki kişi de yaralandı. Maraş'ın Pazarcık ilçesinde PVC imalatı yapan bir firmaya ait kamyonetin kasasında bulunan 15 yaşındaki Mehmet El Tutan, rüzgarın etkisiyle savrulan reklam panosunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesi Kasap Ahmet Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılan inşaatın 4. katında çalışan 71 yaşındaki Nurettin Muganlı dün akşam saatlerinde dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muganlı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Meteoroloji Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için toz taşınımı uyarısı yaptı. Uyarıda ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları belirtildi. Ahmet Spor Burdur'daki ikinci etap kampını tamamladı. 3 gün izin yapacak olan takım 10 Ağustos'ta Diyarbakır'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. ABD ve İran'dan gelen farklı açıklamalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürmesi petrol fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Asya piyasalarında Brent petrol %1.4 artışla 83.65 dolara çıktı. UNICEF, 2025'in Ekim ayında başlayan ateşkese rağmen Gazze'ye dönük İsrail saldırılarında ortalama günde bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. ABD Başkanı Trump, doğumla vatandaşlığa yönelik kısıtlamaları genişleten kararnameler imzaladı. Kararnameler, doğumla vatandaşlık hakkı tanınmayan kişi kategorilerinin genişletilmesini ve doğum için vizeyle ABD'ye gelmenin yasaklanmasını öngörüyor. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 36 derece, Van 29 derece, Urfa 41 derece, Muş 35 derece, Şırnak 36 derece, Batman 41 derece, Hakkari 34 derece, Bitlis 32 derece, Siirt 39 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.70, Euro 55.02, gram altın 6.553 lira.
Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
1: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Wenge.

0: Radyo Wen.
1: Sayın dinleyicilerimizin dikkatine. Acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DPP Van İl Başkanı Avukat Cemal Demir, meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin konuşmasında taslağı önemli bir adım olarak değerlendirirken eksikliklere dikkat çekti. Demir, özellikle Abdullah Öcalan'ın statüsünün netleştirilmesi gerektiğini belirterek Kürt halkının en büyük talebi buydu dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenledi. Ziyaret sırasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü savunma anlaşması imzalandı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, meclise sunulan çerçeve yasa teklifini partisinin yetkili kurullarında değerlendirdiklerini belirterek teklifi genel olarak olumlu bulduklarını söyledi. Aksakal, yasayı bugün imzalayacağını açıkladı. 1992'de Diyarbakır'da öldürülen gazeteci yazar Musa Anter'in davasının yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Anter'in kızı Rahşan Yarozdu, 2022'de zaman aşımı gerekçesiyle düşürülen davanın yeniden görülmesini istedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun teklifinin ekonomik açıdan istihdam, girişimcilik ve üretime dayalı kalkınmayı güçlendireceğini belirterek, özellikle gençler için yeni iş alanlarının oluşturulmasının bölgenin geleceği açısından önem taşıdığını söyledi. Diyarbakır'da yol ve altyapı çalışmaları nedeniyle Dönümlü ve Yeni Hal kavşaklarının bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin alternatif güzergahlara yönlendirildiğini belirterek toplu taşıma seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil bir çekirge görüntülendi. Kaya mahallesinde tarlasında çalışırken çekirgeyi fark eden Mehmet Filiz, görüntülediği böceği daha sonra doğaya bıraktı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi. Bölge güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken ekiplerin müdahalesiyle kaçak kısa sürede giderildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bingöl Karlıova, Kaynar Pınar Köyü'nde yapılmak istenen JEST projesine karşı köylüler direnişe geçti. Jandarma eşliğinde iş makineleriyle köye girmek isteyen firma yetkililerinin girişini engelleyen köylüler, projenin su kaynakları, tarım ve hayvancılık ile ekolojik denge üzerinde yaratacağı tahribata dikkat çekti. Tatvan'daki Kültür ve Sanat Festivali'nin 8. gününde Özgür Kadın Hareketi öncülüğünde Nemrut Krater Gölü'nde bir araya gelen kadınlar, kadınlar üzerindeki sömürünün doğa ile ilişkili olduğuna dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Casper'lar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 149 şüpheli hakkında dava açıldığını açıkladı. Şüpheliler aralarında tasarlayarak öldürme, silahlı örgüt kurma ve yönetme, yağma ve silahla tehdit gibi suçların da bulunduğu 12 farklı suçtan yargılanacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki altyapı tesislerinin terör saldırılarına karşı korunması için alınabilecek ek önlemleri Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüştü. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Radio Veng. Radio Veng. Sayın dinleyicilerimizin dikkatine, acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.
1: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Radio Wing. Radio Wing. Sayın dinleyicilerimizin dikkatine. Acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. DBP Van İl Başkanı Avukat Cemal Demir, meclise sunulan çerçeve yasaya ilişkin konuşmasında taslağı önemli bir adım olarak değerlendirirken eksikliklere dikkat çekti. Demir, özellikle Abdullah Öcalan'ın statüsünün netleştirilmesi gerektiğini belirterek Kürt halkının en büyük talebi buydu dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Suudi Arabistan'a resmi ziyaret düzenledi. Ziyaret sırasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü savunma anlaşması imzalandı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, meclise sunulan çerçeve yasa teklifini partisinin yetkili kurullarında değerlendirdiklerini belirterek teklifi genel olarak olumlu bulduklarını söyledi. Aksakal, yasayı bugün imzalayacağını açıkladı. 1992'de Diyarbakır'da öldürülen gazeteci yazar Musa Anter'in davasının yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Anter'in kızı Rahşan Yarozdu, 2022'de zaman aşımı gerekçesiyle düşürülen davanın yeniden görülmesini istedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun teklifinin ekonomik açıdan istihdam, girişimcilik ve üretime dayalı kalkınmayı güçlendireceğini belirterek, özellikle gençler için yeni iş alanlarının oluşturulmasının bölgenin geleceği açısından önem taşıdığını söyledi. Diyarbakır'da yol ve altyapı çalışmaları nedeniyle Dönümlü ve Yeni Hal kavşaklarının bazı bölümleri geçici olarak trafiğe kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğinin alternatif güzergahlara yönlendirildiğini belirterek toplu taşıma seferlerinde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulundu. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yaklaşık 25 santimetre uzunluğunda etçil bir çekirge görüntülendi. Kaya Mahallesi'nde tarlasında çalışırken çekirgeyi fark eden Mehmet Filiz, görüntülediği böceği daha sonra doğaya bıraktı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında iş makinesinin doğal gaz borusuna zarar vermesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi. Bölge güvenlik amacıyla trafiğe kapatılırken ekiplerin müdahalesiyle kaçak kısa sürede giderildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bingöl Karlıova, Kaynar Pınar Köyü'nde yapılmak istenen JES projesine karşı köylüler direnişe geçti. Jandarma eşliğinde iş makineleriyle köye girmek isteyen firma yetkililerinin girişini engelleyen köylüler, projenin su kaynakları, tarım ve hayvancılık ile ekolojik denge üzerinde yaratacağı tahribata dikkat çekti. Tatvan'daki Kültür ve Sanat Festivali'nin 8. gününde Özgür Kadın Hareketi öncülüğünde Nemrut Krater Gölü'nde bir araya gelen kadınlar, kadınlar üzerindeki sömürünün doğa ile ilişkili olduğuna dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Casper'lar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 149 şüpheli hakkında dava açıldığını açıkladı. Şüpheliler aralarında tasarlayarak öldürme, silahlı örgüt kurma ve yönetme, yağma ve silahla tehdit gibi suçların da bulunduğu 12 farklı suçtan yargılanacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki altyapı tesislerinin terör saldırılarına karşı korunması için alınabilecek ek önlemleri Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüştü. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Televizyon.
1: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
0: Sinevizyon. Radyo Wayne. Radyo Wayne.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Le bajare diru ki le amede, unjibo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tam adeve gazanın jibo amedi.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Sayın dinleyicilerimizin dikkatine, acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

Yeah.

0: Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz.
1: Sayın dinleyicilerimizin dikkatine, acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo ve Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Radio Wêng. Radio Wêng. Sayın dinleyicilerimizin dikkatine. Acil kan anonsudur. Dicle Üniversitesi Hastanesi hematoloji servisinde tedavi gören bir hasta için acilen 0 RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek vatandaşlarımızın 0542 721 2038 veya 0531 312 52 23 numaralı telefonlardan iletişime geçmeleri önemli rica olunur. Radyo ve

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar az 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr. Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

saklanır karanlıklar bin parçaya. Gün olur şafaklanır karanlıklar bin parçaya.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer.

0: Evet arkadaşlar, artık seçim startını vermemiz gerekiyor. Size ne kadar güvenmesem de seçime 4 hafta kaldı. Mecburum. Kazamız mübarek olsun.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kozalak Devri. Film, belediye başkanı olma hayali kuran bir adamın hikayesini konu ediyor. İzzet Emmi, geçmişini yalanlarla süsleyip siyasi deha bir sülaleden geldiğine inanan bir adamdır. En büyük hayali belediye başkanı olmak olan İzzet, bu amaçla kendisini bol üçkağıtlı ve tamamen absürt seçim macerasının içerisinde bulur. Komedi türündeki filmin yönetmeni Özcan Başoğlu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa İzzet Başoğul, Özcan Başoğul ve Rıdvan Kevrek var. İyi seyirler.
0: Arkadaşlar, oyunumuzun olimpik bir yüzme havuzu olmasın mı? Ne oldu lan Kozalak?
2: Neyse, ikinci tura kullanırım dayı artık.
0: İkinci tur var mıydı ki?
3: Sinevizyon.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba Venk Radyo dinleyicileri. Venk Radyo'da Göçebe Ezgilerin uçsuz bucaksız yolculuğunda ben sunucunuz Sariye ile birliktesiniz. Bu hafta yine size farklı dilleri, kültürleri, hikayeleri dünyanın birçok bölgesinden bulup taşımak için geldim. İlk şarkımızla hemen başlıyorum. Ege'nin karşı kıyısına, o tanıdık zeytin ağaçlarının, beyaz evlerin ve kırık kalplerin coğrafyasına. Yunanistan'dan bir şarkıyla başlayacağım. Çağdaş Yunan müziğinin ve rebetiko kültürünün yaşayan en büyük devlerinden bir tanesi var. George Dalaras. O efsanevi sesiyle kulaklarınızda olacak. Dinleyeceğimiz şarkısı ise çevirim için üzgünüm. Stopa kai sto zanaleo. Yani sana söyledim ve yine söylüyorum anlamına geliyor. Yaklaşık olarak bir çeviri. Aslında kökleri Anadolu'ya, o eski ortak yaşanmışlıklara dayanan anonim bir küçük Asya ağıdı olarak geçiyor. Girit ağıtı olarak söyleyenler de var. Şarkının hikayesi o kadar derin bir göç ve ayrılık barındırıyor ki deniz aşırı topraklara, bilinmezliğe gitmek zorunda olan bir aşığın sevgilisine son yakarışını anlatıyor. Şarkıda geçen sana söyledim ve yine söylüyorum, o gemiye binme, denizler dalgalıdır, seni benden alır ve geri getirmez mısraları var. Evet, Ege'nin sularında kaybolup gidenin sessiz çığlığı gibi bu şarkı. Dalaras'ın o içten yorumuyla da birleşince bu kadim ezgisizlerle.

Geleneksel İran müziğini, Farsça, pop ve cam füzyonun tarzlarında eserler üreten, kendi özgü duygusal bir tarz yaratmış bir isim var karşımızda. Ali Zantvekili. Onun o insan ruhunu adeta yeniden oynatan kadife sesiyle dinleyeceğimiz şarkısı ise Refti, yani çevirisiyle gittin anlamına geliyor. Bir ayrılık ve kabulleniş şarkısı gibi bu şarkı. Fars edebiyatın o ağır sistemkar ve derin melankolisini sırtında taşıyan bu eserde giden bir sevgilinin ardından bir ruhun o sessiz çığlığı gizli. Sanatçı o kadar içli okuyor ki ve içli bir sesiyle bize şöyle de sesleniyor. Gittin ve kalbindeki o eski neşeyi de beraberinde götürdün. Şimdi arkanda bıraktığım bu boşlukta sadece rüzgarın sesi yankılanıyor diyor. Evet, slow, hüzünlü, duygusal bir şarkı. Sizlerle Ali Zantvekili ve Refti karşınızda.

Şimdi yönümüzü kuzenum uçsuz bucaksız beyaz karlarla kaplı steplerine çeviriyoruz. Tarihin en güçlü ve en disiplinli müzik topluluklarından biri olan Kızıl Ordu Korosu. O heybetli ve stüdyon duvarlarını titreten sesleriyle bizleri selamlıyor. Hepimizin çok iyi bildiği, duyduğu an ritmine kapıldığı şarkı Kalinka. Aslında 1860'larda Ivan Larionov tarafından bestelenmiş Rus halk müziği tarzında bir başyapıttı. Şarkının ismi Rusya coğrafyasında çok sık yetişen ve kar topu çalısı ya da çiçeği gibi bir anlama gelen kırmızı meyveli bir bitkiden geliyormuş. İlk bakışta sadece neşeli ve hızlı bir halk şarkısı gibi görünse de aslında doğanın güzelliği üzerinden sevdiği kadının zarafetine, o saf aşka yazılmış gizli bir serenatmış bu. Şarkının o meşhur nakaratında yükselen ki dinlediğinizde hemen bileceksiniz ya da aklınızın bir ucunda hemen çağrışım yapacak. Kalinka Maya, Ordu Korosu'nun muazzam vokalleriyle de birleştiğinde adeta bir neşe patlamasına da dönüşebiliyor. Tempo önce yavaş yavaş başlayıp sonra delircesine bir hıza ulaşıyor. Ve kendinizi müziğin ritmine kaptırıp gidiyorsunuz. Şimdi Kızıl Ordu Korosu ve Kalinka.

Radyolarını yeni açanlar için ben Sarıya ile Venk Radyo'da Göçebe İzgiler'desiniz. Rusya'daydık, Kızıl Ordu Korosu'nu dinledik. Şimdi Polonya'nın o balta girmemiş mistik ormanlarına doğru gideceğiz. Tamamen kadın vokallerden oluşan ve sadece insan sesinin, o şamanik davulların o büyüleyici gücünü kullanan bir grup. Laboratorium Piesni, yani şarkı laboratuvarı anlamına gelen bir grup, isimleri o anlama gelen bir grup bizleri bekliyor. Grubun adeta doğanın kalbinden kopardığı ve verir bice, yani söğüt ağacı anlamına gelen bu şarkı çok eski bir Slav halk şarkısı. Şarkı doğanın uyanışını, kadim kadın bilgeliklerini ve toprağın kutsallığını gökyüzüne aykıran ritüelistik bir yapıya sahip. Hiçbir modern enstrümana ihtiyaç duymadan sadece göğüs kafeslerinden yükselen o ilkel ve güçlü vokallerle dinleyici adeta eski pagan ayinlerin yapıldığı o büyülü nehir kenarlarına götürüyorlar. Slav kültürünün çok sesli koro estetiğini ve kaybolmaya yüz tutmuş o eski şifacı ezgilerini müziğinde yaşatan bu sıra dışı gruptan ruhunuzu arındıracak zamansız bir doğa ayini yükseliyor şimdi. Laboratorium Piesni Verbice sizlerle.

Şipli merkezli ama kökleri tamamen İran topraklarına dayanan 2019 yılında kurulmuş çok özel bir çağdaş etnik müzik topluluğu var sırada ki ben de bunları pandemi döneminde keşfetmiştim. Kube Band. Onlar o modern ve mistik dokunuşlarla bezeli Kuk adlı bir eseriyle buluşuyoruz ki ilk bir odada birlikte söyledikleri ama bir video kaydıyla tanışmıştım ben de. Parsi bir kelime kuk ve akort uyum anlamına gelen bir çevirisi var. Pandeminin o zorlu ve izole ve sessiz günlerinde müziğinin o yara aldığı bir dönemde Nima Farzaneh tarafından bestelendi bu şarkı. Şarkı insanın kendi iç dünyasıyla, doğayla ve kaybolan ritmiyle yeniden bir uyum, bir akort yakalama çabasını anlatıyor. Geleneksel doğa enstrümanlarının o tanıdık tanısı ama aynı zamanda batının modern ritimleriyle öyle bir zarif bir şekilde dans ediyor ki şarkıda. Dinlerken kendinizi hem çok tanıdık bir evde hem de hiç bilmediğiniz bir göçebe yolculuğunda hissedebiliyorsunuz. Bu harika ekibin modern ezgi

Sizler için şarkı araştırırken bir filmin bir parçası diyeyim, bir videosu karşıma çıktı. Orada söylenen bir şarkı çok dikkatimi çekti ve onu sizlerle paylaşacağım. Mısır sinemasının ve müziğinin o altın çağında 60'lara doğru nostaljik bir yolculuk olacak bu. Karşımızda Mısır'ın efsanevi kadın ikonu Şadya'nın o hayat dolu neşeli sesi var. Sona ya son. Arapça seslendirilen bu şarkı dönemin dahi bestecisi Münir Murad'ın imzasını taşıyor. Ve bizi doğrudan o eski siyah beyaz Mısır filmlerinin büyülü atmosferine götürecek. Şarkının doğduğu o sahnelerin gözünüzün önüne getirin. Yani böyle renklerin olmadığı siyah beyaz bir film sahnesi, ışıkla gölgenin dans ettiği her bir jestin, her bir bakışın çok daha derin anlamlar kazandığı o eski sinema kareleri. Şadya sevgilisine Sona diye hitap ederek tatlı bir sitem yolluyor filmde ve şarkıda. Renklerin yokluğunda duyguların ritimle, göz süzüşlerle ve piyanonun neşeli tuşlarını anlattığı o saf romantizm dönemini stüdyolarımıza taşırken, gelin kendimizi 60'ların o zarif ve unutulmaz siyah beyaz rüyasına bırakalım. Şadya seslendirecek. Sona ya son sizler.

Arapça bir şarkıyla sizlerleydik. Şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Fransız şanson müziğinin ve 60'larda yaya akımının o zarafet timsali, melankolik kraliçesi François Hardy'nin sesindeyiz şimdi. Onun henüz gencecik bir kadınken seslendirdiği ve dünya müzik tarihine kazındığı o başyapıt var. Le temps de l'amour, yani aşk zamanı anlamına geliyor. Şarkı gençliğin o uçarı, fütursuz ama bir o kadar da kırılgan dönemini, aşkın o ilk acılarını ve tatlı heyecanlarını anlatıyor. Hatta sinema severler bu şarkıyı ünlü yönetmen Wes Anderson'ın o büyüleyici Moonrise Kingdom filmindeki o meşhur kumsalda dans etme sahnesinden çok iyi belki hatırlayacaklardır. Hardy o sade, abartısız ama insanın kalbine işleyen pürüzsüz sesiyle bizi adeta geçmişteki o güzel günlerin, ilk gençlik aşklarının o unutulmaz kokusunu getiriyor. Nostaljinin o asil ve parıltılı rüzgarlarıyla 60'ların Fransa'sına gidiyoruz şimdi. François Hardy bizlerle, Le temps de l'amour.

Şimdi hepinizin aslında bildiği şarkılardan bir tanesi, biraz hareketli bir şarkı, hatta oldukça hareketli bir şarkı. Balkanların o deli dolu, hüzünle neşeyi aynı kadehte eriten, yerinde duramayan dehası var Goran Bregovic. Emir Kusturica'nın sinema tarihine geçen o meşhur Underground, yani yeraltı filminin o kült ve unutulmaz film müziği Kalaşnikov'u dinleyeceksiniz. Romanca ve Balkan halk ağzıyla haykırılan bu parça aslında savaşın o trajik, yıkıcı yüzünü delice ve adeta bir karnaval havasıyla eleştiriyor. Bregovic, Balkan topraklarını acıyla yoğrulmuş tarihini, pirinç üflemeli çalgıların o bangır bangır yükselen coşkusuyla kapatmaya çalışıyor sanki. Şarkı başladığı an stüdyo ritme kapılmamak, o Balkan ateşinin sıcaklığını hissetmemek imkansız. Bregovic'in o durdurulmaz çılgın enerjisiyle Kalaşnikov sizlerle.

çiçi çavuru pişto çiçi çaye şuji bayra Zorice, ciao, robo, volice, ciao, suji, pa!

0: Çağır o Bobonice, çay, şujiye, paylara, hoppa!
1: Haftaki göçebeliğimizi okyanus kokulu hasret barındıran çok özel bir etnik şarkıyla son vereceğiz. Portekiz'in o dünya ünlü geleneksel fado müziğinin yaşayan en büyük kraliçesi Mariza'dan dinleyeceğimiz şarkısı Chuva, yani yağmur anlamına geliyor. Fado müziği aslında Portekizli balıkçıların limanda kalan eşlerinin arkasından yaktıkları, içinde sodat, yani o hiç bitmeyecek, geri dönülmeyecek derin hasret duygusunu barındıran kadim bir Portekiz etnik türü. Mariza bu şarkıda kayıp bir aşkın ve geçmiş hatıraların ardından yağan o sessiz yağmuru anlatıyor bize. Şarkının kalbimize dokunan mısralarında şöyle fısıldıyor: bu yağan yağmur, geçmişten gelen o tatlı sesleri getiriyor bana. Her damlası sanki senin adını fısıldıyor, diyor şarkıda. Portekiz gitarının o ağlayan telleriyle Mariza'nın o devasa ruhu paramparça eden sesi sizlerle.

0: Karşı bir ayrılık sisteminden Rusya'nın beyaz steplerine, Portekiz kıyılarından Fado ezgilerine kadar uzandığımız göçebe ezgilerin bu haftalıkta sonuna geldik. Venk Radyo stüdyolarında ben Sarya ile hafta yine aynı saatte hepimizde yepyeni göçebe hikayelerle buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Radyo Venk. Radyo Venk.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

aşkı düz. Hiç kimsemizin ikinesin. Yağmurlu bir ağaç kedi ıslak. Hiç kimsemizin ikinesin.

galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kızı uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korkak, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım, henüz boş bir roman sayfasında hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak, sen benim hiçbir şeyimsin.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

Radio Wang. Radio Wang. Ben vurun oğlum.